için yüzün oynayı takar yemesi gibi. Elinden de bir iş gelmez. Yatay sunacakmış gibi. Ulan şov.